Şirketin avi ve elektrik yeri uşağıdakı. O her koku şirketin avi ve elektrik yeri uşağın kara. O aslan giyen ko vezirleriyen baştırkırına ka hizmet gözeriyen işbuku. Valat yan gud bejadi ke. O afsar donajı pişti kozi da buna ka gele oku. Yazın jiya şine ile çanda ta khana bajer enjbuku. Qutbuna berdavame aveti.

Erdoğan'ın nasıl bugün Özgürlük Komarı Recep Tayyip Erdoğan Gülçü? Hayama Erdoğan bu kursevde makanoya ve Suriye'ye. Hafkar yama deko ve hesabı belki ve Suriye'ye şeran doğumuna. Ankara, Sırı Komara ku Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ku Fişçi hafdiyetin akha ya bekertika ku Sırı Komara Suriye'de Ahmet Jahir'e ku Dabariya peşe roja tekeliyen herdu ku Valapyanu siyasata her imedeji ku Dakhuyanu ingellek girin ka dana Ode ve hafdiyetleri de ku Asta ku heri bilendu pevendiyen ku diplomatika indirafara Ankara u Şomiji pektina و مجارا استراتیجیکی این کوکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفپارا لدیج تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن. اما ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکه و داخویانی افرمی دا یه پشتی کو هفیدنه دا حاتا دیار کرن. کو ترکیه دجی کو پشت گریا خوایا مروبی یا کو لسر کو بینگه ها تشکیت ناج بو گلی سوریه با بنافرا بدومینا. Sevgi Erdoğan, Anzaman, Kutirkeji Kupi bir yer ya akı, da bir persiyar ya bir persiyar yiyen fayin ku duvarı jnu veci avakırın Suriye'de ji, eskirin akabın saziya ve o bilindirin akı asla, rahvayı gelle ve ji bide ve cihbina. Erdoğan bakışan şimser kupar ve diyen bir ve diyen bir ülke çandı jiyen her duğu olatanda, biz nişan ki. کوچبو که افکاری از سوریه رژی کرد و ولی آبوري جوکی دژی چند نیروی هنگو باشتر بود. دیگه مکانیزم این که هفاره بر وینا کل لازم دن. و گرینگیا که درکت ناشی شرین هریمی.

Odaya bazıkan yako sana yakıdır zore. O mevan vanyenko fromaka aburiya soru Türkiye'ye ve başlar yaşamda yakışı vazarada bazırgan ya Türkiye'ye ko kar sazen kitterik ve ve mebestin ko hort kirina ka hafkaru aburiya hebeş şandaya odaya dibin seroket ya doktor Zoher el Hazavi ligel ko aliye Türkiye'de fıtın ve berhinin yenko liparzgahe. Mekanizma yapıştıkıra kırna ka jinge ha kar uriyen ko ra kırna ka asengiyen ko berbe ve berhin arana kunu iqaş kırna bu avaya ki ko beşdariya. Geçte kriya ka ko tevgara bazırgani u ko kşandına ji ve berhanımdına bube. وزیر نفخه یا نسخه تا بزارتا دزی استمانو تاوی یاش بو که تکوشینالی دزیش ششتنا مونیا که و فناسارا کرنه که ترور در رو لکا سرکه دلیزا و اویا که جبریا که پی کرنه که قانونی و اشکرا کرنه که تاوان اندریایی شوباندنا تورین که تاوان بارن خورد کرنه که شیانین که یکینه یکالی کولینان و بیش خستنه که مکنیزنمیه بلحف کرنه که و وک حسنه که آگاهیین Oku kardasyonun duluma legal destaya le kuşina lejiko şuştuna moneyin oku fınaslar kirine ka tore dözge hiraji ya kudu zeyeji ko o destilatıra kudar zi pekte.

vadetten kapatıp ona selana vermem sana derim. Hatta sipane kılat hepiz kesene anam ölemiş saat. Yani öpüp sene çay.

Damaş gahlarin mehijav delal. İru amma vara bernavaya hon kulisir efrine çizanın. Ejaliyana vorama. Briya radio delal.

Edle bir destekine kam azentirine kervanı ve garadıl xaziya koje sesudu çardah mal batan pekte. Jikam baba kurbe berle gundavari edle bir verle başvur verdi çen.